0: Radyon yıldız olsun. Yıldız FM.
1: Kardeşlerim, muazzez müminler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vahiy katipleri vardı. Fakat onun mahir hattatları yoktu. Allah Resulü aleyhissalatu vesselama insanlar gelip şu ayetleri mahir hattatlar yazsınlar evlerimizin, dükkanlarımızın, mağazalarımızın duvarlarına asalım, bu talepte bulunmadılar. Ya da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mescidin duvarlarına, evine, ashab-ı kiramın hanelerine, Medine'nin sokaklarına Allah Teala'nın ayetlerini yazmadı. Sıbgatallah, Kur'an-ı Hakim'in ayetlerini, kendinin buyruklarını, sözlerini Allah'ın boyası olarak sahabenin yüreğine yazdı Peygamber. Ayet-i kerimeler ashab-ı kiram radıyallahu anhum onların yüreğindeydi. Hücrelerinde, zerrelerinde Allah Azze ve Celle'nin ayetleri vardı. Onlar oradan yürüdüler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi hayatına baktılar. Onun tevazusunu gözlemlediler. Yürürken, otururken, konuşurken, orduyu idare ederken, devleti yönetirken Peygamber aleyhissalatu vesselama baktılar. Ayet-i kerimeler Allah Resulü aleyhisselamın yüreğindeydi. Peygamber aleyhissalatu vesselamın yüreğinden sahabenin yüreğine ayetler intikal etti. Yürekler arasında bir bağ vardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onları çölden, onları tenhalardan, uzaklardan topladı. Mescitte onun arkasında ümmet oldular. Yek vücud oldular. Kardeşlerim, Allah Resulü aleyhisselamın hayatının bütün noktalarında o tevazu hali vardı. Ona bakarlar, hayatına bakarlar, Kur'an-ı Kerim'i görürlerdi. Ve inneke le'ala hulukun azim. Önlerinde bir ahlak dağı vardı. Onun bakışları, duruşları, yüzüne bakarlardı, yüzünde cenneti görürler, cennete yürür gibi yürürlerdi ona. Efendimiz aleyhissalatu vesselam Allah ve Resul davasını korumak, himaye etme adına onlarla, ashabıyla Bedir'e gidiyor. 300 küsur sahabi var. Fakat 100 tane binek bulmuşlar. 100 bine binecekler, 300 küsur sahabi. Kilometrelerce yolu kat edecekler, Bedir'e gidecekler. Orada Medine'yi, orada Allahu Ekber'i müdafaa edecekler. Kura çekmişler aralarında, kardeşlik akdinin gereği olarak 3 kişi bir tane bineğe binecek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle Ebu Lübabe, Ali bin Ebi Talip radıyallahu anhuma, onların üçü bir bineğe binecek. Efendimiz aleyhissalatu vesselam deveye biner. Mesafeyi kat ederler. Şimdi o inecek, Ebu Lübabe binecek. Sonra Ebu Lübabe inecek, Ali bin Ebi Talip binecek. Allah Resulü aleyhisselama bakıyor sahabe. Efendimiz aleyhissalatu vesselam devesinden inecek. Ebu Lübabe, Ali bin Ebi Talip radıyallahu anhuma rica ediyorlar. Olmaz ya Resulallah. Anamız babamız yoluna feda olsun. Sen onlarca kilometreyi yalın ayak çöllerde Bedir'e kadar yürüyecek. Biz devenin üzerinde gidemeyiz, duramayız ya Resulallah diyorlar. Efendimiz aleyhissalatu vesselam ma entuma bi akva minni. Siz benden daha güçlü değilsiniz. Eğer siz bu yollara dayanıyorsanız, bu meşakkate dayanıyorsanız, eğer siz Allah'ın huzurunda yarın kıyamet günü ecre, sevaba talipseniz, ben de o ecre, ben de o sevaba talibim. Ali bin Ebi Talip senin yürüdüğün gibi Abdullah'ın oğlu Muhammed de yürüyecek. Çöllerde peygamber de yürüyecek. Ebu Lübabe, senin yürüdüğün gibi ben de çöllerde yürümeye mecburum diyen bir peygamber. Kardeşlerim, Allah Resulü aleyhissalatu vesselam devesinden iner. Sahabe peygambere bakıyor. Allah Resulü aleyhisselam yürüyor, Ali bin Ebi Talip, Ebu Lübabe, onlar deveye binecekler. Güneş çöle vuruyor. Çölde taşlar eriyor. Ama Peygamber aleyhissalatu vesselam yaya yürürken ona bakan sahabenin yüreği eriyor. Eğer dava adamı olacaksan, alim olacaksan, alimi Rabbani olacaksan, vakıf adamı olacaksan, ümmetin gençlerine gel diyeceksen, hadi beraber yürüyelim diyeceksen, sen amillerle, ağalarla, paşalarla değil, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın yolunda o gençlerle, alilerle nasıl yürüdüyse öyle yürüyeceksin. Odana bakmaz insanlar. Ya da odanda şatafat varsa sen onunla gençlerin yüreğine giremezsin. Odanda en o usta hattatların kaleminden çıkan, onlarca lira vererek almış olduğun ayetleri duvara yazarak insanların kalbine Allah'ın ayetlerini yazamayız kardeşlerim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize bir dünya gösterdi. Ashab-ı kiram radıyallahu anhum onun dünyasına girdiler. Peygamber kumandandı sallallahu aleyhi ve sellem. Devlet başkanıydı. Ashab-ı kiram anamız babamız yoluna feda olsun diyorlardı. Ama öyle bir hayat yaşıyordu o işte. O hayata girmişti sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Bekir o hayatı gördü. Ebu Bekir radıyallahu anh o hayatı aldı Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan. O yola girdi, orada yürüdü Ebu Bekir radıyallahu anh. Usame'yi Allah Resulü aleyhisselam kumandan olarak atamıştı. Sonra ahirete yürüyünce ordu geri gelir. Usame radıyallahu anh Efendimiz'e insanların itirazı var. Kölenin oğlu Hazreti Ömer'in asker olduğu orduda nasıl kumandan olur derler. Allah Resulü Aleyhisselam'ın atadığı Usame'yi Hazreti Ebubekir tekrar atar. Usame radıyallahu anh atın üzerine biner. Saçı sakalı ağıran, ahirete gitmesine 2 yıl kalan Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Medine'de yaya yürür Usame atın üzerinde. Usame 18 yaşında ordu kumandanı. Utanır hayasından, ya ben attan inerim ya da sen atına binersin Ebu Bekir der. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh, vallahi la tenzilu ve vallahi la erkeb. Allah'a yemin olsun ki 18 yaşında madem Peygamber aleyhisselam seni Ömer'in asker olduğu bir orduya kumandan olarak atadı, o halde sen atından inmeyecek, Ebu Bekir ağıran saçıyla sakalıyla senin arkanda yaya olarak Medine topraklarında yürüyecek Usame der. Kardeşlerim, onlar tevazu ile alakalı ayeti kerimeleri evlerinin duvarlarına ya da Peygamber aleyhissalatu vesselamın mescidine asmadılar. Onlar Peygamber aleyhissalatu vesselamdan gördüler, dinlediler, aldılar, yüreklerine yazdılar. Yürekleri İslam'ın mahşeri oldu onların. Ve sonra Allah Azze ve Celle ashab-ı kiram radıyallahu anhum onların sonuna kadar önünü açtı, sonuna kadar yolunu açtı. Hayır, şöyle olmaz. Siz bir makyaj odasından çıkıyorsunuz. Orada kadınlar gelecekler, sizi makyajlayacaklar. O halde oradan ekrana çıkarak Peygamber aleyhissalatu vesselamın Bedir'e yürüyüşünü

anlatamazsın. Peygamber aleyhissalatu vesselam gibi yaşamadan eğer peygamberi anlatırsan sen ekranlarda on binlere, yüz binlere konuşabilirsin ama yüreklere konuşamazsın. Oradan Ebu Bekir çıkmaz, o toplumdan Ali bin Ebi Talib, oradan Musab, oradan Hamza çıkmaz kardeşim. Onlara özenme. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a bak. O halde vazifemiz, o ayetler önce yüreklere yazılacak. Hak yol, İslam yazacağız. Yazacağız. Yazacağız Allah'ın inayetiyle. Roma'ya da yazacağız. Washington'a da yazacağız. Sultan Fatih'in Konstantin'e yazdığı gibi yazacağız. Hazreti Ömer'in Kudüs'e yazdığı gibi yazacağız. Ama önce buraya. Buraya yazınca Ashab-ı Kiram radıyallahu anhum efendilerimizin Allah Azze ve Celle yolunu nasıl açtıysa yeniden bizim yolumuz da açılacak. Hani evindesin. Senin bir araban, eşinin bir arabası, oğlunun, kızının arabası var. Onlar arabalarına biniyorlar, bayram yaklaşınca mağazalara gidiyorlar. Yeni kıyafetler alıyorlar. Ve taavenu alel birri ve takva. Kur'an-ı Hakim bize buyurmuştu, emri talimatı vardı. İyilikte, takvada yardımlaşın ey Müslümanlar. Ashab-ı kiram radıyallahu anh'ın bu ayeti yüreklerine yazmıştı. Ama senin araban, oğlunun, kızının ayrı arabaları var. Sen de usta bir hattada şu kadar para verdin. Yazdılar, aldın ayeti evinin duvarına yazdın. Aldın ayeti mağazana yazdın. Aldın ayeti ofisine yazdın. Hayır öyle değil kardeşim. Eşine diyeceksin ki arabanı al, çocuklarını hangi mağazaya götürdüysen, gücümüz ne kadara yetiyorsa mahalledeki yetim çocukları al, onları da mağazaya götür. Onlar da bakıyorlar, diyorlar ki bizim de babamız olsaydı, babamız da bizi alırdı Arefe günü, biz de onunla bir mağazaya giderdik. Kardeşim, eğer sen ve ben ümmetin yetimlerine bir Arefe günü kendi çocuğumuza yaptığımızı yapabilirsek ve taavenu alel birri ve takva, o zaman Londra'ya, Paris'e, Berlin'e Allah'ın ayetini yazacaksın. Oradan yürü. Sahabeye bak radıyallahu anh, nereden gittiler? 3 akşam önce bir polis kardeşim aradı. Hocam dedi, Nusaybin'de omuz omuza La ilahe illallah Muhammedur Resulullah davasını koruduğum bir kardeşim. Nusaybin'de şehit olunca üstteki komşu, onun eşi bizim evdekilere anlattı. 7 yaşında bir oğlu var. Oğlu babası gelmeden uyumazmış. Evde, evin etrafında bir hareketlilik var. Hanımı o polis kardeşimizin anlıyor ki eşine dair haber getiriyorlar. Oğluna gidiyor, yavrum seni hadi odana götüreyim sen yat diyor. Çocuğu yatırıyor oğlu babasının şehadet haberini gece öğrenmesin diye. Kapı çalıyor, eşinin şehadet haberini getiriyorlar Nusaybin'den. Sabah olunca oğlunu anlatacak babasının şehadetini, tabut gelmiş. Evladım diyor, baban deyince çocuk konuşmaya başlıyor. Anne diyor, biliyorum babam bundan sonra bir daha gelmeyecek. Babam benimle oynamayacak. Çünkü babam dün gece rüyama gelmişti. Bana dedi ki, oğlum ben gidiyorum. Bir daha bundan sonra seninle dünyada oynamayacak. Ama seninle cennette Hazreti Muhammed'in sancağı altında buluşacağız. Eğer biz kardeşlerim, hani Kur'an-ı Hakim'in ayetleri var. فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَ الْعَقَبَةِ فَكُّ رَقَبَةِ اَوْ اِدْعَامٌ ف۪ي يَوْمٍ ذ۪ي مَسْغَبَةِ يَت۪يمًا ذَا مَقْرَبَةِ. O yetimlere sahip çıkarsak, o ayetleri evimizin duvarlarına, iş yerlerine, fabrikalara astığımız gibi,
onda bir araba, şunda bir araba, her biri ayrı bir arabayla yürürken, eğer ümmetin yetimlerine la ilahe illallah Muhammedur Resulullah hilaliyle, ayıyla o bayrak onu anlatır bin yıldır, o bayrak yere düşmesin, çiğnenmesin.

diye. Kosova'da, Varna'da, Mohaç'ta bu ümmet nasıl yürüdüyse, eğer biz onların imanına, iradesine, aşkına sahip çıkarsak, yetimlerine, emanetlerine sahip çıkar, bütün bunları sadece Allah'ın rızası için yaparsak, yani ayetleri önce yüreğimize yazarsak, o yollar Allah'ın inayetiyle, lütfuyla yeniden açılacak kardeşlerim. Osmanlı ordusu Kudüs'te her sabah وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ اَنَّ الْاَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ bu ayeti okurlardı. Allah Azze ve Celle bu ayette yemin ediyorlar. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ zikirden sonra, Tevrat'tan sonra yemin olsun ki Zebur'a da yazdık. Bütün kitaplara yazdık. Yeryüzüne salih kullar varis olacaklar. Yani yeryüzü buradaki ayetten öncelikle Kudüs anlaşılır. Ashab-ı kiram radıyallahu anhum, onlar Allah'ın salih kullarıydı, Kudüs'e sahip oldular. Salahaddin Eyyubi salih bir kuldu, Kudüs'e sahip oldu. Abdülhamid Han Hazretleri Allah'ın salih bir kuluydu. En zor zamanda Kudüs'ü muhafaza etme şerefini Allah Azze ve Celle ona ihsan etti. Eğer bizler yeniden Allah'ın salih kulları olursak, yeryüzüne yeniden Allah'ın salih kulları varis olacak. O halde kardeşlerim, Allah'ın ayetlerini, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini yüreğimize yazarsak, yüreğimize Allah Teala'nın buyrukları hakim olursa, ashab-ı kiram radıyallahu anhum ayetleri yüreklerine yazdıktan sonra nasıl yeryüzüne o ayetleri yazdılar? Peygamber aleyhissalatu vesselamın haber verdiği gibi Yemen'i, Doğu Roma'yı, İran'ı, Mısır'ı nasıl fethettilerse, Peygamber aleyhissalatu vesselamın sana dair müjdesi var. Roma'da fethedilecek Allah'ın inayetiyle, sen de yarın muhteşem ve muazzam bir orduyla Anadolu'dan yola çıkacaksın. Kudüs'e bakacaksın. Dağlardan Vatikan'a bakacaksın. Berlin'e, Paris'e bakacaksın. Allah'ın inayetiyle yeniden bu ayetleri dağlara, yeniden duvarlara, kiliseleri Ayasofya yaparken camilerin kapılarına yazacaksın. Bedir'e yürürken Ali bin Ebi Talib'e, sıra sende, şimdi sen bineceksin diyen peygambere uyu sallallahu aleyhi ve sellem. Yetimlerle paylaşan Allah Resulü Aleyhisselam'ın sünnetine iktida et. Anadolu'da Müslüman gençlik yeniden mayalanıyor. Dirilişin arefesindeyiz Allah'ın inayetiyle. Bundan sonrası alem-i İslam'ın özgürlüğü olacak.

0: İzmir için öğle namazı vakti. İzmir için öğle namazı vakti.
1: Allahu Ekber, Allahu Ekber.

Ellerim boşlukta senin, Uhud günü dağılan saçlarını arıyor. Gözlerim göz bebeklerini Hira dağında. Gözümdeki damla biliyorum, şu anda yanaklarında soğuyor. Ebu Bekir'in olup mağarada, Ali'nin olup yatağında, seni Hatice'nin kalbinde, Ayşe'nin dilinde, Zeynep'in gözlerinde buluyorum. Doğan günde, ayın 14'ünde, baktığım her yerde seni görüyorum. Sen varsın zamanın ve mekanın ötesinde. Aşkın coğrafyalara hayat bahşediyor. Sevdanla tutuştu Hicaz çölleri. Rahmetinle dirildi Anadolu, Mezopotamya. Gel ey Mısır'ın Nili.

Medine'nin gülü, sevgili Huneyn'i hatırlar mısın ya Resulallah? Sen hak elçisin, bunda kuşku yok. Sen Abdülmuttalib'in yetimisin. Gel ey Kureyş'in emini, barışın zeytini, kavganın en önde gideni, şehadetin duva açılmadık gelini. Sevgili, ve duhayı ne çok severdin, yarana merhem diye sürerdin. Geceyi yük tutma vakti, gündüzü sefer bilir, ahireti dünyaya, Mekke'yi miraca yeğlerdin. Gel ey Amine'nin Mustafa'sı, İbrahim'in duası, Meryem'in İsa'sı, Mesih'in haber verdiği sevgili. Rüzgar yağdınla esti durdu. Allah buyurdu, göğsünü açmadık mı? Yükünü almadık mı? Şanını yüceltmedik mi? Gel ey Amine'nin gururu, Ebu Talib'in uğru, Halime'nin bereketi, Hatice'nin

Annen olmadı senin. Baban, deden, amcan, yurdun yuvan olmadı. Ne varisin oldu, ne mirasın. Dost tutmadın insanlardan. Sevdiğin olmadı. Ey yerin Mustafa'sı, göğün Mahmud'u, İncil'in Ahmed'i, Kur'an'ın Muhammed'i, sevgili. Erkam'ın evi tam yerindeydi. Bilal, Ali, Ebu Zer, Hamza, Ömer gizlice gelip giderdi. Ömer'in eşliğinde Kabe'ye doğru yürüdüğümüz o gün ne güzeldi. Gelirken ya Resulallah, Ömer'i de al getir. Ali'yi, Osman'ı, Ebu Bekri, Hasan'ı, Hüseyin'i, Ayşe'yi, Fatıma'yı, Zeynep'i. Gel ey Erkam'ın evindeki nur, Ehl-i Beyt'in gönlündeki sürur, zayıfların başındaki şefkat eli. Ey kimsesizlerin sahibi, çaresizlerin ümidi, sevgili. Tala'l bedru aleyna. Yesrib'de olay var. Yesribliler ayakta. Kadın, çocuk, genç, ihtiyar, herkes sokakta. Muhammed geliyor diyen bir Yahudi, Yesribliler Muhammed'i hasret kalınan bir gelin gibi, uğruna çöllere düşülen bir Leyla, dillere düşülen sevgili gibi. Yok, yok bu coşkuyu, deliliği anlatamaz hiçbiri. Örneği olmayan bir özveri, sevgi tufanı, insan seli, aşıklar mahşeri, cennet atmosferi. Kucaklıyor Yesrib Muhammed'ini ve bir şarkı, bir destan yükseliyor Ensar'ın dudaklarından göğün katlarına. Yesrib'e gün doğuyor, Yesrib'in gözleri ışılıyor. Toprak, hava, su bile değişti mi ne? Yesrib artık Yesrib değil, Peygamberin şehri Medine. Ey affetmenin zirvesi, Adem oğullarının en merhametlisi, düşmanına bile hayat veren, alemlere rahmet olarak gönderilen elçi, sevgili. Kabe'yi tavaf edişin canlandı hayalimde. Göğsün neredeyse devenin boynuna değiyor. Kim bilir belki de ağlıyordun gizlice. Muzaffer kumandan sen değildin. Sade bir kul gibiydin. Buydu büyük zaferin. Kabe'nin kapısına geldiğinde vaktiyle

0: Aman ya Ali, bil ki benim için bir kişinin dirilmesi, binlerin ölmesinden iyi dediğin gibi, can düşmanlarını affetmenin verdiği sevinçle Ensar'ın evine, iman yurdu başkente dönüyordun işte, sevgililerinle, fedailerinle birlikte. Mekke'yi çok sevsen bile, zor zamanda kucak açan Medine'yi öksüz bırakmazdın. Ülkelerin canlı olduğuna mı inanıyordun ne? Ey insanların en iyisi, sen kentlerin bile kalbini kırmazdın. Sen ey Mekke'de ezilen, Taif'ten sürülen, Medine'de baş tacı edilen, İstanbul'da özlenen, uğruna ölünen güzeller güzeli, sevgili.
1: Burası Yıldız Efendi.

Kardeşlerim, muazzez müminler, Allah Azze ve Celle ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkarmaya muktedirdir. يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ. Tohumdan ağacı, ağaçtan tohumu çıkarır. Yumurtadan tavuğu, tavuktan yumurtayı çıkarır. Nutfeden insanı, insandan nutfeyi çıkarır. Zıtları cem eder. İnsan bakar, fakat bazen gözler tutulur, göremez. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Hakim'de bakıp da göremediklerimizi, gözlerimiz tutulduğundan hakikatine eremediğimiz eşyaya dair neler varsa onları idrak etmeye bizi çağırır. Aslında bütün bu ayetler Allah Azze ve Celle'nin kudretini anlatır bize. Müslümanlara, müminlere yorulduklarında, daraldıklarında acaba bu karanlık gecelerin sabahı yok mu dediklerinde niçin biz bu yola girdik? Bunlar şunun için başımıza geldi diye şunları ya da bunları sorguladıkları anda Kur'an-ı Hakim, ayetler onlara geceden sonra sabahın nasıl geldiğini anlatarak esasında bir tohumdan dev gibi bir ağacı, sonra o ağaçtan tohumu, o tohumdan tekrar dev gibi ağaçları çıkaran kudret-i ilahi göstererek karanlık gecelerden nasıl sabaha tekrar bu ümmetin ulaşacağının yol haritasını da verir. وَاتَّقُوا اللّٰهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجُنَا. Erkekle kadın arasında evde bir husumet olduğunda, adam eğer hanımına talak verdiyse, boşama verdiyse, reci talakla, bir talakla boşadıysa o kadın evde duracak. Ya da başka şekilde boşamış olsa bile kadın iddetini eşinin evinde bekleyecek. وَاتَّقُوا اللّٰهَ رَبَّكُمْ. Ey erkekler, Allah'tan korkun. O kadınlar size Allah Azze ve Celle'nin emaneti. Talakla onlara zulmetmeyin. وَاتَّقُوا اللّٰهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجُنَا. İddetlerini beklerken erkekler boşadıkları kadınları evlerinden dışarıya çıkarmasınlar. Nafakalarını, ihtiyaçlarını evlerinde karşılasınlar. Ayetin sonunda Allah Azze ve Celle buyurur ki kardeşlerim, لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ اَمْرًا. Bilmiyorsun. Belki Allah Teala bundan sonra yeni bir durum ihdas edecek. Yeni bir hali var edecek, onu yaratacak. Adam hanımından nefret ediyor. Boşamak istiyor. Boşamanın çare olduğunu düşünüyordu. Boşadı. Kadın evde. Birlikte olmuyorlar. Beraber olmuyorlar. Haftalar geçiyor. İddetin sonuna doğru yaklaşıyor ki adam o kadın olmadan evi idare edemeyeceğini, çocuklara sahip olamayacağını, hami olamayacağını anladı. Adamın nefreti muhabbete dönüşmeye başladı. Kadın adama yaklaşmaya başladı. Seni yaratan, beni yaratan Allah Azze ve Celle buyuruyor ki لَا تَدْرِي. Bilmiyorsun. Bilmezsin ki لَعَلَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ اَمْرًا. Belki Allah Azze ve Celle bu nefretten, öfkeden, gazaptan sonra yepyeni bir hal var ediyor. Yüreklerinizde belki muhabbet mayalanıyor. لَا تَدْرِي. Sen bilmiyorsun. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sahabeye emrediyorlar. Mekke'den ayrılacaklar, Medine'ye gidecekler. Evlerini, yerlerini, yurtlarını, hanlarını, hanumanlarını bırakacaklar. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la Medine'ye gidecekler. Önlerinde uçsuz bucaksız bir çöl, arkada Ebu Cehil gibi düşmanlar.

düşman var. Peygamber aleyhissalatu vesselamla onlar yola çıkarken Yahudiler gibi İzheb ente ve rabbuke fekatila inna hahuna kaidun. Sen ve Rabbin git savaş demediler. Yola çıktılar. Peygamber aleyhissalatu vesselamın

olsun. Belki Allah Azze ve Celle size yepyeni bir dünya hazırlıyor. Onlar Peygamberi Ekber sallallahu aleyhi ve selleme ittiba ettiler, iktida ettiler, çöllere girdiler, Medine'ye yürüdüler. Allah Resulü aleyhissalatu vesselama nerede kalacak, nerede konaklayacak, nerede yaşayacağız ya Resulallah diye sormadılar. Medine'ye gittiler, devlet kurdular, ümmet oldular. La tedri leallallaha yuhdisu ba'de zalike emra. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldi. Ashab-ı kiram, Medine'de olanlar ensar oldular. Kucaklarını, evlerini Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme açtılar. Bölüştüler, paylaştılar. Sonrasını düşünmediler. Allah için verdiler. Yermuk Muharebesi'nde Ebu Cehem radıyallahu anh, ben bir kırba suyumla amcamın oğlunu arıyordum. Nerede? Acaba şurada şühede arasında. Eğer onu sağ bulursam belki şu bir kırba suya muhtaçtır. Ona veririm, belki içer, belki onunla abdest alır, belki kanlarını yıkar diye dolaşıyordum. Amcamın oğlunu gördüm. Yanına yaklaştım. Su içer misin? Eskike dedim. Su takdim edeyim. Konuşmaya mecali yoktu. Sadece eliyle işaret edebildi. Su diyordu, istiyordu. Arkada Peygamber aleyhissalatu vesselamın öğrencilerinden başka birisi. O da su diye inliyordu ki amcamın oğlu tam suyu dudaklarına damlatıyordum, boşaltıyordum. Arkada su diye inleyeni görünce onu işaret etti. Ona git dedi. Ona gittim, ona dedim ki sen alır mısın? Tam ona veriyordum, arkadan o da su diye inleyen birini işitti. Onu işaret etti. Üçüncüye vardığımda vefat etmişti. İkinciye döndüm, o da Hakk'a yürümüştü. Amcamın oğluna geldim, o da şehit olmuştu. Çünkü onlar Medine'de Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَسَاسًا. Onlar aç kaldıkları o en zor anlarda da kardeşlerini tercih edeceklerdi. Bir damla suya çok muhtaçtılar. Dudakları kurumuştu. Kanlar içindeydiler. Ama arkadan birisi su diyordu. Peygamber aleyhissalatu vesselam onlara Kur'an-ı Hakimi bununla amel edeceksiniz diye okuyordu. Şimdi arkadan biri su diye inlerken وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَسَاسًا. Bu ayet şimdi benimle amel eder misin diyordu onlara. Arkayı işaret ediyorlardı. Zor durumdaydılar. Ama biliyorlardı ki la tedri leallallaha yuhdisu ba'de zalike emra. Belki o suyu alsalar, içseler, Allah Teala katında şehit değil de sağlıklı bir adam muamelesi görecekler. Şehadetleri yaralanacak. Suyu almadılar. Cennetin kapıları açıldı. Yermük'ten cennete taşındılar. Allah Azze ve Celle Peygamber aleyhissalatu vesselamın huzurunda cennette onlara cennetin şarabından ikram edecekti. La tedri leallallaha yuhdisu ba'de zalike emra. Bilmiyorsun ki şu duvarın arkasında ne var. Yermuk'ten sonra cennetin kapıları açılacak. Kardeşlerim, Allah Resulü aleyhisselam sahabeye okudular, inandılar. Açın gözlerinizi dedi. Akıllarınız tutulmasın, idrakleriniz, gözleriniz tutulmasın buyurdu Peygamber aleyhisselam. وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara takvayı anlattı. Eğer muttaki olursanız Allah yolu açacak. Siz hesap etmediğiniz yerlerden, noktalardan merzuk olacaksınız. Oralardan size rızık gelecek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem muhacirle Medine'ye geldi. Medine'ye gelince münafıklar vardı. Ensar veriyor, münafıklar onların yanına geliyor. Neden veriyorsunuz? Niçin veriyorsunuz? Bunları bakmaya mecbur musunuz? Bu kadar insanı doyurursanız bu şehirde sizin çocuklarınız aç kalacak diyorlardı. Ama onlar veriyorlardı. Biliyorlardı ki la tedri leallallaha yuhdisu ba'de zalike emra. Verince mal biter. Evde çocuklar aç kalacak. Ama Allah Azze ve Celle

onların ummadıkları yerden onlara kapılar açacak. Açlık bolluğa, bereketle dönüşecek, Allah tahvil edecek. Onu biliyorlardı, inanmışlardı. Peygamber aleyhissalatu vesselam verin deyince veriyorlardı. Muhacire evim senin diyorlar. Bağım bahçem senin diyorlar. Al kardeş, sen dışarıdayken ben burada bu evde duramam diyorlardı. Sonra Allah azze ve celle onların yolunu açtı, Yemen'e gittiler. Mısır'ın kapılarını, Irak'ın, Suriye'nin, İran'ın kapılarını açtı sahabeye. Onlar verince Allah azze ve celle onlara hesap etmediği yerden, noktalardan kapılar açtı. Kardeşlerim, muhacirler Irak'tan, Suriye'den, mazlumlar sizin ülkenize geliyorlar. Münafıklar olacak, kışkırtacaklar, vermeyin diyecekler, paylaşmayın diyecekler. Şurada hataları var, şurada yanlışları var diyecekler. Eğer biz Kur'an-ı Hakim'e, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme öğrenci olur, verirsek, vermeye devam edersek, ensar olmanın gereğini yaparsak, göreceksiniz Allah'ın inayetiyle bir asırdır İslam'a küfrün, Yahudinin kapılarını kapatmış olduğu, şimdi ezan seslerini susturduğu Kudüs'ün kapılarını Allah azze ve celle yeniden size açacak. Sahillerinde çocuklar oynarken Yahudi tarafından vurulan, Gazze'de orada tutsak olan kardeşlerinizin kapılarını açma şerefini Allah azze ve celle size ihsan edecek. Bağdat'a, Şam'a, Kahire'ye, Doğu Türkistan'a fatih olarak gideceksiniz Allah'ın inayetiyle. وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Allah'ın sözünde, Allah'ın vaadinde hulf olmaz kardeşim. Allah'ın emirlerini, talimatlarını yerine getirirsek o kapılar yeniden açılacak. Revan seferinden geri dönünce 4. Murat, Safeviler Ehl-i Sünnet beldelerini yaktılar, yıktılar. İstanbul'dan yeni bir sefer kararı çıkardı Sultan Murat. Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri'nin huzuruna geldi. Bir Allah dostu Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimizin kılıcını beline taktı. Büyük bir orduyla Bağdat'a doğru yola çıktı. O beldeleri fethetti. Mazlumlara imdad etti, elini uzattı. Bağdat'ın çevresindeki mahalleleri Osmanlı ordusu fethetti 4. Murat. Dediler ki, efendim, sultanım, mazlumların hocası, ümmetin hocası, zalimlerin karşısında dik duran, kırbaç yiyerek ruhunu Allah Azze ve Celle'ye teslim eden, fakat Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini, emanetini çiğnetmeyen Ebu Hanife Hazretleri'nin kabri surların dışında. Madem buraya kadar geldik, kalenin dışındaki mahalleleri fethettik, Ebu Hanife Hazretleri'nin kabrine gidip Fatiha okusak olmaz dedi Sultan Murat. İçeride Ehl-i Sünnet'in alimlerini astılar, medreselerini kapattılar. Mazlumlar o haldeyken Ertuğrul Gazi'nin evladı Ebu Hanife'nin huzuruna bu zilletle çıkamaz. Önce mazlumların ahını dindirme mecburiyetimiz var. Şu kadar gün sonra Bağdat fethedilir. Mazlumlar nasıl oraya tekrar mahkum olmuşlar? Tuğrul Bey gelince onlar medreselerinden, evlerinden Allahu Ekber diyerek dışarıya çıkmışlardı. Osmanlı ordusu 4. Murat Bağdat'ı tekrar İslam'a açınca onlar tekbir sesleriyle sanki cennete koşar gibi evlerinden dışarıya çıktılar. Ardından Ebu Hanife Hazretleri'nin huzuruna geldi. Geldik efendim, vazifemizi eda ettikten, ümmetin alnına sürülen o kara lekeyi temizledikten sonra huzurunuzdayım hocam dedi 4. Murat. Kardeşlerim, eğer bu ümmet alime, meşayihe, sahabe-i kirama yeniden o 4. Muratların muhabbetini, saygısını, ihtiramını kuşanırsa Allah azze ve celle sana da yeniden Bağdat'ın, Şam'ın, Alem-i İslam'ın, tutsak olan mazlumların ve muzdariplerin kapısını açacak. 4. Murat Bağdat'tan dönerken Sadrazam'a bir talimat vermişti. Demişti ki bak, anlaşmanın ilk maddesi,

ya da anlaşmanın en önemli maddesi şu olacak. Ey Safeviler diyeceksin, ey Mecusiler diyeceksin, sizi bir şartla affediyoruz. Bundan sonra minberlerinizde Ebu Bekir'e, Ömer'e, Osman'a, annemiz Hazreti Ayşe'ye radıyallahu anhaya sövmeyeceksiniz. Eğer söverseniz Ertuğrul Gazi'nin çocuklarını yeniden o zaman bekleyin, yazın anlaşmanın maddesine. Eğer sen sahabenin izzetini, şerefini koruma noktasında o salabeti imaniyeyi yeniden kuşanabilirsen, Rabbim sana kasr-ı şirinlerde yeni izzetli anlaşmalar yazdıracak Allah'ın inayetiyle. La tedri leallallaha yuhdisu ba'de zalike emra. Bilmiyorsun, belki bu halden sonra çok izzetli günler seni bekliyor. Allah Azze ve Celle kapıları açacak. Hastanedesiniz, 15-20 yaşında. Arkadaşlarınız dışarıda koşuyorlar, oynuyorlar. Sizse kanserin son merhalesinde yataktasınız. Arkadaşlarınız lise, okul, medrese aklınıza geliyor. Ben de orada olsaydım ya Rabbi diyorsunuz ki bir an şu manzara gözünüzün önünde canlanıyor. Hazreti Osman radıyallahu anh Peygamber aleyhissalatu vesselamın öğrencilerinden Abdullah bin Mesud'u sekerat-ı mevtinde ziyaret eder. Abdullah der, şikayetin var mı? Zunubi. Şikayetim, günahlarım der. Peki benden bir şey arzu eder misin? Senden ne bekleyeyim ki? Tek bir arzum var. Allah'ın rızası ve onun cennetine kavuşabilmek. Kanserin son merhalesindesiniz. Toparlıyorsunuz kendinizi. Şikayetim ağrılar değil, günahlarım diyorsunuz. Dünyaları değil, cenneti, senin rızanı istiyorum ya Rabbi diyorsun. La tedri leallallaha yuhdisu ba'de zalike emra. Hastanedesiniz, kenarda köşedesiniz ama hastalık sizi alıyor. İman bir anda yüreğinizde başka dünyanın hakikatlerini canlandırıyor. Medresedesiniz, okulda, evde, yurttasınız. Yoruldunuz, dermansız kaldınız. Sabahlara kadar mutalaa, sabahlara kadar müzakere olur mu diyorsunuz? Önünüzde büyük adamlar var, büyük alimler var. Onlar size diyecekler ki la yecidur raculu lezzetel ilmi hatta yecu'a ve yensa el cu'a. İlmin tadını acıkıncaya kadar, sonra acıkıp da acıkmayı unutuncaya kadar bir adam ilmin tadını almaz. Uykusuz kaldınız ama uykusuz kaldığınızı unuttunuz. Mutalaa ediyorsunuz. Ümmetin sorunlarını çözeceksiniz. Acıktınız. Acıkmayı unuttuysanız Allah Teala sizin önünüzde kapıları açacak. Yeni bir hale, yeni bir dünyaya gideceksiniz. Başka birisi diyor ki Ebu Ahmet Es-Semerkandi Hazretleri, la yenalul ilme illa men attale dükkânehu ve harrabe bustanehu ve hecera ehlehu. Birisi ilme ancak dükkanını kapatır, ailesini bırakır, bağını bahçesini bırakır, ailesinden ayrılır, hicrete gurbete giderse en yakınının cenazesine bile ulaşamaz. İlme o kadar dalarsa Allah Teala onu Ebu Hanife gibi, Ebu Suud gibi, Kemal Paşazade gibi ilimde büyük makamlara, ulu makamlara ulaştıracaktır. Ashab-ı kiram radıyallahu anhum Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den ilmi almaya, irfanı olan ilmi almaya bu aşkla, bu imanla geldiler. Abdullah bin Abbas radıyallahu anhuma sahabenin kapısına gider. Öğle vakti onlar kayluyla uykusuna çekilirdi. Onları kapının dibinde bekler. Üzerinden cübbesini çıkarır. Kumun üzerine serer. Rüzgar vurur. Kum yüzüne gelir. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma o halde orada bekler. Sahabe kapıyı açar. Bir de karşıda Abdullah bin Abbas'ı görünce radıyallahu anhuma, ey peygamberin amcasının oğlu, sen benim gibi birinin kapısında neden beklersin? Söylesen, emretsen, haber göndersen, ben Peygamber aleyhissalatu vesselamın amcasının oğlunun yanına gelsem. Abdullah bin Abbas radıyallahu anhuma, Ensardan bir arkadaş vardı.

Ona derdim ki gel sahabenin kapısına gidelim, bekleyelim, ilim alalım. O bana derdi ki Abdullah, sana sıra gelir mi? Bu kadar sahabi var, onlar yükü omuzlamışlar, onlar taşıyorlar, sana sıra gelmez derdi. Ben bekledim, ben sahabe kapısında, o kum fırtınalarında, onların dışarıya çıkmaları için saatlerce orada oturdum. Allah Resulü Aleyhisselam'ın ilmine varis olabilmek için bunu aldım. Ve sonra sahabe dünyamızdan ayrıldı. Geride ben kaldım, geniş halkalar var. İnsanlar geliyorlar, bana soruyorlardı. O arkadaşım, hadi gel sahabeden ilim alalım dediğim ensarlı genç, o da yaşlanmıştı. Bana bakıyor, diyordu ki İnne hâzel fetâ akalu minni. Bu genç benden daha akıllı çıktı. Sahabeye varis oldu. Şimdi etrafında geniş halkalar var. Said bin Cübeyr radıyallahu anh, Mekke'ye gidiyorduk. Ben Abdullah bin Abbas'a soruyordum, o cevap veriyordu. Allah Resulü Aleyhisselam'ın hadislerini rivayet ediyordu. O kadar zaman geçmişti ki fecir olmuştu. Sabaha kadar sordum, Abdullah bin Abbas cevap verdi. Kardeşlerim, şimdi siz onlara varis oldunuz. Onların makamında, onların mevkisinde siz duruyorsunuz. Şu kadar saatler oturacaksınız, fıkıh celseleriniz olacak. Ribayı, beyi, icareyi, ikaleyi konuşacaksınız. Ayaklarınız uyuşacak, aç kalacaksınız, açlığı unutacaksınız. Uykusuz kalacaksınız, uykusuzluğu unutacaksınız. Eğer böyle yaparsanız, buna tahammül ederseniz la tedri leallallâhe yuhdithu ba'de zâlike emra. Bir asırdır gurbette olan İslam'ın yolu açılacak. Allah Teala yeniden sizin içinizden denizlerde barbaroslar, siyasette kanuniler, yavuzlar, medresede Ebu Suudlar, Kemal Paşazadeler, mimaride Sinanlar, bakiler, fuzuliler, sanatta, hayatın bütün alanlarında büyük kahramanlar çıkaracak. Ve o kahramanlar Mısır'da tutsak Müslümanların kapılarını açacak. Kudüs'te yeniden ezan okuyacak. Sultan Murat gibi Bağdat'a girecek. La tedri leallallâhe yuhdithu ba'de zâlike emra. Daraldığında, yorulduğunda, uykusuz kaldığında, açlığı unuttuğunda bu ayet yolunu aydınlatacak. Bilmiyorsun. Allah Azze ve Celle belki seni bahara hazırlıyor. Bahara hazırlıyor. Yorulacaksın ki İlmi irfanla alacaksın, benliğinden geçeceksin. Yarın bir makama gelince ümmetin umutlarını kirletme diye Allah seni zor yerlerden, ey Ertuğrul Gazi'nin, Selahaddin'in, Fatih'in çocukları, fethi hazırlıyor.

kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

ben Yunus'u biçareyim, aşk elinden avareyim, baştan ayağa yâreyim. Gel gör beni aşk neyledi, gel gör beni aşk neyledi, gel gör beni aşk neyledi, derde giriftar eyledi.